Libiyine dede ustu ustu naralı Bıdıstan de verdi zage nişallı İta geniş alı, ta geniş alı.

Sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sarın sar